kıza kıza kıza tetre kıza. Artık aret bila artık sahşi civa ubralo darego ez dila sva ik tetre ego game mita datza datza. Zamtari arsebit avsebda tbilis sevdian ghimi. Iqo dghe, iqo ghame, iqo mitsa da iqo gza. Iqo gza.

kucamı ova dru, amadan sitvu. Çev simre, mogitan imdru. Rucak çuknit, sirvarul zda sitvu.